0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındılık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma diyordu. İkrime gemiciye peki ne diyeyim diye sordu. Gemici Allah'tan başka ilah yoktur de diyordu. İkrime ise ben ancak bunun için kaçtım diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, sen bu işi yaptın mı diyordu. Yani bu söylediğin nedenli gerçek, nedenli doğrudur diyordu. Ümmü Hakim ise evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı? Bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpte ediyor, ona hayran oluyor, ona yöneliyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halavet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köleyi oracıkta öldürüyordu. Yolculuk sürüyordu. Yolculuk sürürken ilginç bir olay vuku buluyordu. İkrime eşi Ümmü Hakim'le birlikte olmak istiyordu. Ama Ümmü Hakim İkrime'nin hiç beklemediği bir tavır ortaya koyuyordu. Ümmü Hakim sen kafirsin, ben Müslümanım diyor ve böyle bir ilişkinin olamayacağını dile getiriyordu. İkrime şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrime'nin kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrime'nin gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrime sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrime'yi görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrime, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrime, ya Muhammed, beni neye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrime, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrime'nin iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrime, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrime bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrime de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrime içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım,
onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrime tam bir manevi iklimi terennim ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrime Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu. Bir rivayete göre İkrime Peygamber Efendimiz'in huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı. 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedayı gelerek dediler, sen ne basarsan onu tevzi edecek vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir cerideyle hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlık da bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri. Sadr-ı Azam paşanız fitre alır sunsak.

Duhan 12-16 Cehennemliklerin Duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, eniğindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim...

Yâve durur, sevdanı kalbimin karasına çal. Yâve durur, gönlüme rahmetinin ırmağını sal. Yâve durur, ruhum zikrinin lezzetiyle bağ. Yâve durur, son anımda

bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yortularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacalı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.

Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran iman ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün malümenal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a. Sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine. Gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor. Çok yavaş, yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın. Onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar, bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya. Ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.

0: Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba. Kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen Ensar'a. Ensar, muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses, geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
1: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya indik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
0: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu hani, yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezogelin kürkü türkü uzanır.
Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesini gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift Yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerin

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقف

آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk, Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk, kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini, umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk, dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena innaka antal javvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur külliyatından Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 2. desisedeyiz. İnsanda en mühim ve esaslı bir his hissi havftır. İnsanda en mühim ve esaslı bir his hissi havftır. Korku hissidir.

tahrik ediyorlar. Mesela, nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görülen bir şeyi gösterip, vehmini tahrik edip kova kova ta damın kenarına gelir. Başı aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Bir zaman Allah rahmet etsin mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyyub'a gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi, korkuyorum, belki batacağız. Ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Dedi, belki 1000 var. Ona dedim, senede kaç kayık gark olur, batar? Dedi, 1-2 tane, bazı senede hiç batmaz. Dedim, sene kaç gündür? Dedi, 360 gündür. Dedim, senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Evet, 360 bin ihtimalden bir ihtimal için hayata adım atmaktan korkan bir insan düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım. Belki 10 sene daha yaşamam ihtimali vardır. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil, belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla, vasiyet et dedim. Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim, Cenab-ı Hak havf damarını, korku damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Cenab-ı Hak korku damarını hayatı muhafaza etmek için, hayatı korumak için vermiş. Hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Havf, korku 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5-6 ihtimalden bir olsa ihtiyatkarane bir havf meşru olabilir. Fakat 20-30-40 ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır. Hayatı azaba çevirir. İşte ey kardeşlerim, eğer ehli ilhadın dalkavukları sizi korkutmakla kutsi cihad-ı manevinizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara deyiniz, biz Hizbul Kur'an'ız. Kur'an'ın taraftarları, Kur'an'ın talebeleriyiz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun sırrıyla Kur'an'ın kalasındayız. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede mealen şöyle buyruluyor. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Sırrıyla Kur'an'ın kalasındayız. Hasbunallahu ve ni'mel ve

0: şekil etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Binler ihtimalden bir ihtimal ile şu kısa hayat-ı faniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan hayat-ı ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz. Yani bile bile böyle zararlı ahiret zararına bir yola girmeyiz. Ve deyiniz, acaba hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşımız ve o hizmet-i kutsiyenin tedbirinde üstadımız ve ustabaşımız olan Said Nursi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki biz de göreceğiz ve görmek ihtimaliyle telaş edeceğiz. Evet, hiç kimse zarar görmemiş. Bu hayırlı hizmetlerde koşturan, hayatını çürüten, bitiren hiç kimse zarar görmemiş, hiç kimse bela görmemiş ki biz de görelim ve telaş edelim. Bu kardeşimizin binler uhrevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya hayat içtimaiyesine tesirli bir surette karıştığı halde onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nuru hakikat var. Hakikat nuru var. Eskiden 31 Mart hadisesinde Çendan, gerçi onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti, anlaşıldı ki mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen bin değil binler ihtimalden bir tek ihtimali tehlike korkusuyla bir hazineyi ebediyeyi elimizden kaçırmak sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli deyip ehli dalaletin dalkavuklarının ağzına vurup, yani sözle onları bir nevi tokatlayıp tard etmelisiniz. Hem o dalkavuklara deyiniz ki yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimal ile bir helaket gelse, zerre kadar aklımız varsa korkup onu bırakıp kaçmayacağız. Çünkü mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler, bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar, elbette çok alçaktırlar, merhamete değil tahkire layıktırlar. Madem hakikat budur, hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur. Hem o canavar vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle kendisini ezdirmeye teşci eder. Adeta karşıdaki zalimi, üstündeki zalimi şecaatlandırır, efendim cesaretlendirir. Eğer ayağı altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürse, kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Evet, tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Hatta rahmetli Mehmet Akif Ersoy rahimeullah beyefendinin çok güzel bir şiiri var. Acırım tükrüye billahi, tükürsem yüzüne diyor. Yani bazı insaniyeti bozulmuş, canavar, hayvanlaşmış öyle zalimler, öyle katiller, öyle vicdansızlar vardı ki insan tükürse tükrüğü israf olur. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği zamanda o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin baş papazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini 6 sual soruldu. Ben de o zaman Darul Hikmet ile İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar 6 suallerine 600 kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim 600 kelime değil, 600 kelime ile değil, 6 kelime ile de değil, hatta bir kelime ile dahi değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün, o merhametsiz yüzüne demiştim. Şimdi diyorum, gerçi değerli kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretleri onların 600 kelime ile cevap istedikleri konuya da mükemmelen cevap vermiştir. Ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike %100 iken hıfz-ı Kur'ani bana kafi geldiği halde, Kur'an'ın muhafazası Bediüzzaman Hazretleri Hutuvat-ı Sitte isimli küçük bir risalecik basıyor. Ücretsiz dağıtıyor onu topluma. O risalecik İngilizlerin eline geçiyor. Bakıyorlar ki kitaptaki hakikatler İngilizleri mağlup ediyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin ölümüne dair fetva çıkarıyorlar, hüküm çıkarıyorlar. Diyorlar Bediüzzaman görüldüğü yerde öldürülecek. Çünkü bu adam diyorlar bu ülkede olduğu sürece, bu eserler halkın elinde olduğu sürece biz burayı alamayız, buraya fikirlerimizi sokamayız, Kur'an'ı buradan kaldıramayız diyorlar. İşte ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike %100 iken hıfz-ı Kur'ani bana kafi geldiği halde size de %1 ihtimal ile ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette 100 derece daha kafidir. Hem ey kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar, en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En ziyade yaralananlar, askerde kim en çok yaralanır? Siperini bırakıp kaçanlar, kaçarken vurulurlar. Siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir. Kul, innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum. Yani, de ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka sizi bulacaktır. Cuma suresi. Evet, ölümden kaçmak mümkün değil değerli kardeşlerim, ama ölümden sonraki hayat kazanılabilinirse, Rabbimizin rızası kazanılabilinirse ölümden kaçmak gerekmez. Kabrin yüzüne merdane bakmak gerekir. Ne istiyor bu kabir? Ölümden sonraki hayat için ne lazım? İşte bunun levazımatını tedarik etmekle insan ölümden kurtulabilir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ manayı işaretiyle gösteriyor ki, firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Çünkü insanın ölüm korkusuyla kaçmasında efendim bir acı, bir ürperti, bir korku vardır. Bu korku bir defa insanı öncelikle öldürür. Daha sonra da ölümün elinden hiç kimse bir yere gitmez ve gitmesi de gerekmez. Çünkü insanın en değerli varlığı ruhudur. Ölüm, ruhun Azrail aleyhisselam tarafından emanet olarak alınıp muhafaza edilmesidir. İnsan en değerli varlığının muhafaza edilmesi, korunması hadisesinden korkar mı değerli kardeşlerim? Azrail denilince melekül mevt, ölüm meleği denilince ürperiyor insan. Halbuki bizler en değerli eşyamızı nerelerde saklıyoruz? Güvenli bulduğumuz yerlerde saklıyoruz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından en değerli varlığımız olan bizi, ruhumuzu emaneten almak ve muhafaza etmekle görevli melektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasına muvafık, uygun yaşamayı, rızasına ermeyi, iltifatına mazhar olmayı, kabule şayan olmayı hepimize nasip eylesin. Güzel dinimizi en güzel şekilde yaşamayı bizleri muvaffak eylesin. Kur'an'ın, İslam'ın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareket ve tavırlarına tebaiyeti, tabi olmayı, ram olmayı hepimize nasip eylesin. İnşallah bir sonraki programımızda 3. desise-i şeytaniye olan tamah, açgözlülük, doyumsuzluk maddesiyle inşallah sizlerle 3. desise-i şeytaniye, tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar başlığıyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi. Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozban.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.

0: adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya Kerim es-Safh, Ya Azim el-Men, Ya Kethir el-Khayr, Ya Kadim el-Fadl, Ya Latif es-Sun'a, Ya Daim el-Lutf, Ya Nafis el-Kerb, Ya Kâşif el-Durr, Ya Malik el-Mulk, Ya Kâdiyen bil-Hak, سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
6: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
7: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol göster.

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fi ahdihi ve fi ya men huve fi vefaihi kavi. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hadir.

Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: أجرنا من النار.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya Eman!

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elü

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve ileyhi

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bilindiği üzere hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in bir açıklaması, bir tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'in hayata ve yaşayış biçimine intikali. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onu en güzel bir şekilde yaşamış ve bu şekilde yaşamakla ümmetine ve gelecek olan bütün ümmete bir örnek teşkil etmiş. Bu nedenle hadis-i şerifleri çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız ve onlarla amel etmemiz gerekiyor ki bize hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için yol gösteriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok zamanlarda çeşitli konular hakkında bizlere tavsiyede bulunmuş, bizlere emirlerde bulunmuş. Biz ümmetine düşen de onun emirlerini, onun talimatlarını, onun bize tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek. Bunları yerine getirdiğimiz zaman, bunları iyi anladığımız zaman hem dünya hayatımız süslenecek, güzelleşecek, rahat bir hayatımız olacak, hem de ahiret hayatı bizim için güzel olmuş olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu leylete usriye bi, İsra gecesi bana geldi. Ne geldi? Bir melek geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda duruyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe untilika bi ila zemzem. Ben Zemzem'e nakledildim, oraya doğru geçirildim, oraya doğru salındım diye buyuruyor. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi olmadan önce biliyorsunuz Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e götürülmesi olayına İsra diyoruz. Yani gece yürüyüşü anlamına gelen yolculuk. Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan da yükseltilmesine Miraç, Uruç deniyor ya, yükselme. Oraya da yükseltilmesine ne diyoruz? Miraç diyoruz. İki olay var. Bir İsra olayı var, bir de Miraç olayı var. İşte Allah-u Teala Habibi kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi İsra yolculuğuna almadan önce bir kısım hazırlıklardan onu geçiriyor. Bir misafir geldiği zaman, geleceği zaman o misafire hürmet göstermek, ihtiram göstermek, onun için güzel hazırlıklar yapmak ona verilen değerin bir göstergesi ve işaretidir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatim denilen, Hicr denilen bölge var biliyorsunuz. Kabe'nin hemen yanında böyle hilal şeklinde böyle bir metre veya bir metreden fazla duvarla örülmüş etrafı açık bir alan var. Oraya Hicr denir, Hatim denir. Hatim bir şeyden kopma, koparılma manasından dolayı bu isim verilmiş. Hicr de ora böyle kısıtlandığı için, böyle bölündüğü için hilal biçiminde bu manalar verilmiş. Buranın Kabe'nin içi olduğu rivayetlerde var. O yüzden insanlar orada böyle namaz kılmaya özen gösterir. Umre için giden kardeşlerimiz veya hac ibadetini yerine getirmek için giden İnsanlar, Müslümanlar orayı görmüşlerdir, bilirler. Oraya girmeye çalışırlar. Her zaman içinde kalabalık bir haldedir. İnsanlar çünkü Kabe'nin içi kabul ettikleri için orayı ne yaparlar? Namaz kılmak için gayret gösterirler. İşte diyor ben orada uyurken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem melekler geliyor ve hatta bir rivayette diyor bunlardan hangisi en hayırlı olan budur. Bunu alın diyor ve daha bir rivayette diyor bunlardan hangisi en hayırlı olan budur. Bunu alın diyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i oradan

Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. Tabii o döneme göre biliniyordu Zemzem kuyusu, hemen oradaydı. Daha sonraki dönem Zemzem kuyusu altı alınmıştı. Böyle eskiden, bundan mesela 15-20 yıl önce umre için veya hac için gidenler bilir, Kabe'ye girdikleri zaman böyle Kabe'nin avlusunun bulunduğu yerin böyle altından girilirdi. Altta kuyu vardı, kuyu görülürdü. Orada çeşmeler vardı, abdest alınırdı. Fakat tavaf alanı genişlesin, insanlar daha güzel tavaf yapsın diye o kuyuya inme yeri, merdivenler kaldırıldı. Bu sefer biliyorsunuz Zemzem'i dışarılara çeşmeler vasıtasıyla vermişler. Oradan alınabiliyor, doldurulabiliyor, içilebiliyor. İşte o zaman Zemzem kuyusu orada. Peygamberimizi getiriyorlar Zemzem kuyusunun yanına ve orada Peygamberimiz bir ameliyeden geçiyor, bir hazırlıktan geçiyor. Feşuriha an sadri diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim göğsüm yarıldı, göğsüm açıldı. Rivayetlere göre boğazıyla karnı arasındaki bölge böyle yarılıyor. Sümme gusile bimai zemzem. Sonra zemzem suyuyla yıkandı. Biz şurada şunu da görüyoruz ki bu olayda, demek ki yeryüzündeki, dünyadaki en hayırlı su, en güzel su hangisi? Zemzem suyudur. Çünkü bu kadar değerli olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra olayından önce, Miraç olayından önce onun o kalbinin çıkartılması, efendim iç organlarının çıkartılması neyle olmuş? İşte yıkanması zemzemle olmuş. Demek zemzem suyu güzel bir su, kaliteli bir su, mukaddes bir su ki, en değerli su ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi bu şekilde çıkarılmış ve yıkanmış. Tabi bildiğiniz gibi Peygamberimiz daha önce böyle bir ameliyeyi daha geçirmişti. Ne zaman? Süt anneye verildiği zaman. İkinci olarak da İsra ve Miraç olayından önce aynı şekilde Peygamberimiz tekrar böyle bir ameliyeden geçiriliyor. Az önce de kısaca belirttiğimiz gibi Hatim denilen, o Hicr denilen yerde uyurken Peygamberimiz uyandırılıyor, kaldırılıyor. Zemzem kuyusunun olduğu bölgeye getiriliyor. Zaten yakın bir mesafe. Orada yarılıyor boğazıyla karnı arasındaki mesafe ve oradan da ne oluyor? Çıkarılıyor kalbi, zemzemle yıkanıyor. Ve diğer bazı rivayetlerde, bu hadisten başka diğer hadislerde, böyle altın bir tasın içerisine konulduğu ve altın tasın içerisinde yıkandığı, hikmetin ve imanın oraya güzel bir şekilde yerleştirildiği belirtiliyor. Böyle bir hazırlıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç yolculuğuna çıkıyor ki daha önce de hadisleri okumuştuk. Burak isminde bir araca, bir hayvana bindiriliyor ki Burak isminin de böyle yıldırım, şimşekten geldiğini anlatmıştık. Bugüne de şöyle tasarlarsak, böyle kafamızda bir canlandırma da yaparsak, mesela bugün elektrikle çalışan çok hızlı trenler var veya uçaklar var. Ne yapıyor? Kişi ona bindiği zaman çok süratli bir şekilde, hızlı trenler var, hızlı gidiyor ama içinde kişi hiç sarsılmıyor, hiçbir darbe, arbede yaşamıyor. Rahat bir şekilde çok uzun mesafeleri kısa bir şekilde alabiliyor. Bu da Allahu Teala'nın bir mucizesi ve gelecek nesillere, gelecek insanlara, ta kıyamete kadar gelecek olanlara bir mucizesi, bir anlatımı. Bugün de görüyoruz ki demek ki Allahu Teala insanlara bir kısım vasıtalar verecek ki Nahl suresinde Allahu Teala işte diyor, sizin binmeniz için hayvanlar, atlar, katırlar var ettik ve daha sizin bilmeyeceğiniz daha nicelerini diye bize buyuruyor ki demek ki daha çok çok birçok şeyler daha icat edilecek, daha da gelişecek. Biz görürüz veya göremeyiz, onu bilemeyiz. Ama hadis-i şeriflerde gördüğümüz üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Mescid-i Haram'da Hatim denilen mevkide uyurken uyandırılıyor, getiriliyor Zemzem kuyusunun yanına, orada bir ameliyeden geçiriliyor, göğsü yarılıyor, çıkarılıyor, zemzem suyuyla yıkanıyor ve sonra tekrar onlar yerine koyuluyor. Bu şekilde Peygamberimizin yolculuğu başlamış oluyor ki Peygamberimiz gördüğü mucizeleri, görmüş olduğu karşılaşmaları, ayetleri bizlere anlatıyor. Çünkü
İsra suresinde de geçtiği üzere İsra

0: suresinin 1. ayetinde de geçtiği üzere ne diyor Allah-u Teala? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüdü ve götürmesindeki sebep neydi? Bir kısım ayetleri, işaretleri, güzellikleri, özellikleri ona göstermek için. Kim gördü? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördü. O da gördüklerini bize anlatıyor ve bu anlatmadan bu yolculuğun nasıl olduğu, nasıl geliştiği ve yolculukta neler yaşandı, ne gördü, bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle paylaşıyor ki ümmeti de bundan haberdar olsun. Bunlar daha çok böyle gaybi bilgiler. Gaybi bilgiler böyle güçlü bir imanı gerektirir. Bununla birlikte böyle eski alimler mükaşefe ilmi demişlerdir, keşif ilmi. Yani böyle kişi Kur'an'la iştigal eder, kalbini günahlardan temizler, bedenini pisliklerden temizler, hatalardan temizler ve güzel bir yöne girdiği zaman kalp berraklaşır, billurlaşır. O berrak olan, güzel olan kalp gerçek olan hakikatleri daha güzel anlamaya çalışır ve bu olayları daha güzel kavrar. Mesela işte antenler var değil mi? Mesela çanak antenler var. Ne yapıyorsunuz bu antenleri? Koyuyorsunuz ve uydu vasıtasıyla gelen yayınları siz alabiliyorsunuz. Ama o antenin önünde bir duvar varsa, efendim bir ağaç varsa veya onun sinyalleri almasını engelleyecek bir vasıta, bir araç orada olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Onu alamıyorsunuz. Bu nedenle kalp de ne yapacak? Temiz olacak. Bütün bu aradaki engelleri kaldıracak. Kaldırdığı zaman birçok olayı daha iyi anlar, daha iyi kavrar ve anlaması ve kavraması daha da kolaylaşır. Allah-u Teala böyle selim kalbe sahip olan kullarından bizlere eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yolculuğunu anlatıyor ve biz de bu şekilde nasıl başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Hira, ey Hira sakin ol. Fe innemâ aleyke nebiyyün, senin üzerinde bir peygamber var. Ev sıddîkun, sıddık var veya ev şehidun veya şehitler var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na çıktığı zaman bu şekilde buyuruyor. Biliyorsunuz Hira Dağı diğer adıyla Nur Dağı, Mekke'de bir dağ. Böyle Kabe'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir dağ. Yine az önce de belirttiğimiz gibi gerek umre için gidenler veya gerek hac için gidenler genellikle bu dağda uğrarlar. Bir kısmı vardır işte sağlığı yerinde olan, sıhhati yerinde olan, yürüme kabiliyeti yerinde olanlar da büyük çoğunluğu da bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla o dağa çıkıyorlar. Tabi biraz yüksekte. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman vahiyden önce de, vahiyden sonra da bu dağa çıkmış, gelmiş. Niye? Çünkü Mekke'nin o şirk ortamından uzaklaşmış, o şirke bulaşmış, pisliğe bulaşmış insanların, onların yaşantısından devamlı soyutlanmak istemiş, uzaklaşmak istemiş ve baş başa Rabbisiyle baş başa kalıp düşünme ihtiyacı olduğundan dolayı Hira Dağı'na gelmiş. Bununla birlikte onun sadık eşi Hazreti Hatice validemiz de onun yanına gelip yiyecek getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kolay bir şekilde vasıtalarla oraya gittiğimiz ama yine dağına tırmandığımızda ne kadar yorulduğumuz, o Hira Nur Dağı'na çıkanlar bilir, yoruluyoruz değil mi? İniş çıkış insanı ne kadar yoruyor. Bu şekilde geliyor eşine yiyecek getiriyor. Eşi rahat olması için onun yanına uğruyor ve onu da yine rahatsız etmiyor. Niye buraya geldin, ne yapıyorsun, beni bıraktın, gittin gibi söylenmelerde de bulunmuyor. Onu sıkıntıya da sokmuyor. Ne yapıyor? Geri dönüyor. Onun da sadakati, onun vefakarlığını da bu şekilde anlamış oluyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o mağarada, düşünüyor, taşınıyor ve bir de o mağaraya gelenlerin, o dağa çıkanlar bilirler. Şöyle baktığınız zaman bütün Mekke böyle gözünüzün önünde, yani kuş bakışı bakış derler ya, işte o bakışta baktığınız zaman böyle Mekke'yi görürsünüz, Kabe'yi de görürsünüz. Şimdi de böyle aşağı yukarı görüyorsunuz. Tabii yüksek yüksek binalar yapıldığı için eski görünümü o kadar değil. Fakat neticede yine birçok şeyleri görebilirsiniz. Alimler bilhassa coğrafyayı, ilmini daha iyi bilen alimler Mekke'yi anlatırlarken Mekke'nin etrafında 12 bin tane böyle irili ufaklı dağ ve tepelerin olduğunu belirtiyorlar. Ve şöyle bir olayda naklediyorlar. Hangi tepeye, hangi dağa baksanız böyle Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru böyle meyilli olduklarını, oraya doğru eğilmiş olduklarını görürsünüz diye de böyle bir not bırakmışlar. Böyle saymışlar ve bunu da izlemişler. Oraya çıkanlar da bu hakikati görürler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Mekke'nin fethinden sonra o Hira dağına çıkıyor, Nur dağına çıkıyor. Ve dağ Peygamberimizin çıkmasıyla birlikte bir taş veya o dağın bir bölümü titremeye başlıyor. Daha önce de Uhud dağının böyle titrediğini görmüştük. Siyer alimleri şunu söylüyor. Üç dağ var ki diyor, bunlar Peygamberimiz çıktığında titremiştir. Uhud dağı, Hira dağı ve Sebir dağı. İşte Hira dağı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında titremiş ve Peygamberimiz orada mucizevi olarak ey Hira sakin ol, huzurlu ol, senin üstünde bir nebi var, senin üstünde sıddık var ve senin üzerinde de şehitler var. Peki o şehitler kim? İşte aşere-i mübeşşere dediğimiz insanlar. Said İbni Zeyd diyor ki bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da eniştesidir. O diyor ki ben 9 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ederim. Hatta 10'uncuya da biz Resulullah ile beraberken diyor Hira Dağı'na çıkmıştık ve o dağ titremeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey Hira sakin ol, sükunete er dedi diyor. Ve bu şekilde dağ birdenbire Peygamberimizin emrine uyarak sakinleşti. Diyorlar ki onlar kimdir? O da sayıyor Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor. Peki 10. 10'uncuyu da kendisinin olduğunu söylüyor. Bu şekilde aşere-i mübeşşerenin de teyit edilmiş olduğunu belirtiyor. Biz de o 10 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ediyoruz ki gelen hadisler bunu bildiriyor. Ve Hira Dağı da böyle bir durumdan dolayı titriyor. Nebi olduğundan, sıddık olduğundan ve şehitler olduğundan dolayı. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümidiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah. Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven Allah.

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

el vurup hep şimşiri can rubaya. Kastettiler serapa evladı Mustafa'ya. Devran olup müsait ol kavmi bir hayaya. İsal olundu bidat serhat.

verdi gözyaşım. Ağladım. Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed-i Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi.

güller arasına yazdırdın. Yürüdün, geldin, Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin, boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp eridiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdim. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete keliğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum. Senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum. Damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor, vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk, bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercan
ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydık. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydik. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin ey sevgili? Bilemedik. Seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin, nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş, hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri. Kereminle yeniden kucaklar mısın?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

nifretim. Deniz yırğalanır bilədən bilə, sanki yatağı da ona dar gəlir. Haykırıb kendini çırpır sahilə, onun kazebinden bir vəkar gəlir. Deniz, kazebinə ortağım ben de. Kinindən, hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım, nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren? Kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır. Kendine sığmayan hazerim gibi, kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdıp bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime.

yıpranmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Akdüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den sen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden, hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare, görebilseydi seni ejderhalar gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi, o ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile, dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çera, seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş şu gözlerde senin aşkın var Allah'ım. Garip aşık sözü keste, Hakk'ı zikret her nefeste, şu bülbülde, bu kafeste senin aşkın var Allah'ım.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındılık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma diyordu. İkrime gemiciye peki ne diyeyim diye sordu. Gemici Allah'tan başka ilah yoktur de diyordu. İkrime ise ben ancak bunun için kaçtım diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, sen bu işi yaptın mı diyordu. Yani bu söylediğin nedenli gerçek, nedenli doğrudur diyordu. Ümmü Hakim ise evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı? Bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpte ediyor, ona hayran oluyor, ona yöreniyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halavet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köle

dile getiriyordu. İkrim'e şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu: seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrim'in kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrim'in gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrim'e sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrim'i görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrim'e, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrim'e, ya Muhammed, beni niye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrim'e, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrim'in iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrim'e, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrim'e, bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrim'e de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrim'e içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım, onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrim'e tam bir manevi iklimi terennüm ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrim'e Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu.
bir rivayet

göre İkrime, Peygamber Efendimizin huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul Ekrem Efendimizin deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harab, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldum? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, beziyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

İstanbul'u fetheden Yeniçeriye Gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

yüreğimde öyle bir sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü ya Nebi?

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Öz kökünü bilmeyen gözü küllü bu millet, zamanın yollarında her adımda yanıldı. Uydurma tarih bizi annemizden ayırıp yad anneden alınmış kundakta kundakladı. Temelimiz lahladı. Bu halkın tarihini düz bildiren, düz yazan tarih kitaplarında örümçek ah bağladı. Kime diyek derdini bu dövranın, bu günün? Vazifeye sümsünen, vazife kürsüsünün birinci pillesinde merkezden noktalandı. Yani Moskva'dan, merkez biz onu diyirdik. Yani vazife adamları bir kadar göreve kalkmış, bu eski zamanda göreve kalkmış adamlar, kendisini anlamak isteyende derhal merkezden, yani Moskva'dan noktalanardı. Noktalanmak yani çekti, dedi. Yani artık eski tanış, konuşma. Kime diyek derdini bu dünyanın, bu günün? Vazifeye sümsünen, vazife kürsüsünün birinci basamağında merkezden noktalandı. Erkekliği vardısa bu anda ahtalandı. Yürekteki cesaret, merdanelik, deyanet çekilendi, yağmalandı. Cesur geçmişimizden üzüldü ellerimiz. Şeref bildik özgeye kul olmağı yoksa biz. Her türlü zulmü yuttuk. Köleliği kazanıp erkekliği unuttuk. Vicdan, düzlük, hakikat sürgün oldu bu yerden. Yaltaklık ve ihanet silahını yağladı. Cesaret kılıcının ağzı düştü keserden. Kabzesinde, kınında örümçek ağ bağladı. Dilimiz yasak oldu. Ruhumuz kalbimizde ebedi tutsak oldu. Ruhsuz yaşadıkça biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüze ak oldu. Biz böylece yaşadık, yaşamadık, süründük. Emelimizde değil, sözümüzde göründük. Ruhumuz kan ağladı. Cami kapılarında örümçek ağ bağladı. Hakikat dile geldi. Dilde ilişti, kaldı. Hakikatin üstüne yalanlar kölge saldı. Savaşmadık, barıştık. Biz azatlık adlanan bir uydurma masalla. Ölen düşüncelere kalbimiz yas sakladı. Hakikati demekten oyla korktuk. Akılla hakikat arasında örümcek.

0: siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

gözden beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocukları aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Muhyi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Muhyi can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, kalpleri dalaletten kurtarıp iman ve zikirle dirilten, hayat veren demektir. Araf suresi. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmekte olan o ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, O yüceler yücesine ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin diyerek verdiğimiz sözü tutup tutamayacağımızı denemek için Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yarattı ve bin bir nimetle döşeyip teçhizatlandırdı. Ve yeryüzüne mahiyeti kendince bilinen, bizim için ise gayb olan bir kitapta, yani levh-i mahfuzda yazılı bir zamana kadar da ömür verdi. Hazreti Adem babamızdan bu yana asırlardır insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için takdir ettiği ömür süresince bu dünya yüzünde ağırlanıp imtihana çekiliyor. İbretle bakacak olursak, dünyanın devasa bir kazan gibi dolup dolup boşaldığını görürüz. Bir alemden gelip kainat denizinde yüzen dünya adlı gemide bir süre konaklayıp daha sonra yine bir başka aleme göçüşün adıdır hayat. El-Muhyi'dir o, hayatı verendir. Anne ve babadan gelen spermin ve iki hücrenin ol emriyle birleşmesinden sonra başlayan muhteşem yaratılış programının ilk perdesi Rahim adlı konakta yaşanır. Er-Rahim olan Allah'ın o merhamet sanağı isminin anne adlı sevgili vücuttaki tecelligahıdır o rahimler. Bir bebeğin doğuşuna tanık olabilmiş şanslılardan iseniz, o doğumu ancak yardımcı olunduğunu, kimsenin, hiç kimsenin gücünün doğum anını ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya almaya gücünün yetmeyeceğini elbette hissedeceksiniz. Alınacak ilk nefesin anne karnındaki üç katmanlı karanlıklar içinden dünya yüzüne çıkıştaki ilk soluğun bile zamanı belirlidir. Zira o ilk nefesle birlikte yeni doğan insancığın hayat takvimi işlemeye başlar. Mürselat suresi. Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı?
onu sağlam bir yerde oturttuk. Belli bir süreye kadar demek ki biçimlendirmişiz. Ne güzel biçimlendireniz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Aziz kardeşlerim, ilk çığlıkla hayat senaryosunun ikinci perdesi açılır. Sahnemiz dünyadır. Bir misafirhane misali ağırlar üzerinde insanoğlunu. Nice imtihanlar, acılar ağartır saçları, büker omuzları. Yeri gelir sevinç ve varlık imtihan aracı olur. Son nefes ile de bu perde kapanır. Üçüncü perde, toprağın ana kucağı gibi insana şefkatle açılmış, serin bağrında açılacaktır. Dünya hayatını Rabbine kavuşmak ve onun rızasına kavuşmak için yarışmakla geçirenlere Yüce Allah hayatları boyunca Muhyi isminin tecellilerini sunar. Rum Suresi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir buyurarak ölü gönülleri diriltecek tek kudretin kendisi olduğunu anlatır biz aciz kullarına. Medeniyetimizde kulaklarını hakikate tıkamış olanlara sağır, kalp gözü körelmiş olanlara, hakikati fark edemeyenlere de kör denilir. Rum Suresi. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın buyurarak o merhametli Resul'e teselli verilir. Allah Celle Celaluhu'nun gönüllere yağdırdığı rahmet yağmurları vardır. Rahmet yağmurları çorak, kuru bir toprağın dirilişi gibi canlandırır gönülleri. Yüce Yaradan kullarını günah kirlerinden gözyaşları ve tevbelerle arındırır. O muhyi olanın bir rahmet nazarıyla küfür karanlıklarından hidayet nuruna kavuşulur. Sen ey el-muhyi olan Rabbimiz, ey sahibimiz, can verdin, soluk verdin, ömür verdin, yaşattın. Yardım et şu kullarına ömürlerinin son anında. Son anımızda yaşamımız senin için, namazımız senin için diyenlerden olalım. İzin ver Yüce Rabbimiz şu fakir gönüllere ki senin ganiliğinle zengin olsun ve hidayet servetini bulsun. El-Mumit Celle Celaluhu. El-Mumit, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlukuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir. En'am Suresi. O kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Bilir miyiz her gün
ölümü yaşarız da bunun hiç farkında olmayız. Her gece yatağa girerken aslında bir anlamda ölüme yattığımızı hiç düşünmeyiz. Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? İslam ahlakında sabaha hiç çıkmayacakmışçasına bilinçli yatmamız istenir. Hatta mümin vasiyeti yastığın altında olan kişi olarak da tanımlanır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: bir Müslümanın vasiyet etmek istediği bir şey olup da vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Pek çok dostumuzu uykusundan uyanmadan ebedi aleme yorcularız. Yine de unutur, gafletimize döneriz, hem de hiç farkında olmaksızın. En'am suresi. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Zümer Suresi. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için nice ibretler vardır. Yunus Suresi. O hem can veren hem can alandır ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Câsiye Suresi. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kıyamet Suresi. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Ey Rabbimiz, sana bütün kalbimizle inanıyor ve şehadet ediyoruz ki sen varsın ve birsin. Ey Rabbimiz, ölüyü diriltmeye, diriyi öldürmeye kadirsin. Ey Rabbimiz, mahşer gününde bizleri toplayıp hesaba çekecek olan muhakkak sensin. Ne cennet ne cehennem gayemiz değil. Dileyene ver onu. Benim istediğim sensin. Mahrum koma kulunu. Bir kez tebessüm eyle yeter. Kulum diye bak bana diyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, ister cennetini al, İstersen at narına, biz seni dost bildik, dost kahreder mi dostuna? Tevbe Suresi. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır,
ne de bir yardımcı. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Rüyalarıma nice minnettarım iman yolu rüyalarıma, beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban vererim, bir taaccüp dolu hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler, geceler könlü.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya. Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Şol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da örnek insan oluyor.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şah-ı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyi yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

Atası İbrahim, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde, doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü, taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü, nehrin uğradığı deprem müthişti, hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu, Sağvalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sağva susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü, susuz Sağvalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele, doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele, ateş su kesildi bir anda sanki, sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor, yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor, artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer, gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri, karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu, bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar, şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar, yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana, artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları, nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezve ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışlarım şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik ruhların en sersefil boşluğu, mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun.

0: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadakallahul Azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 2. desisedeyiz. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi havftır, korku hissidir. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela, nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görülen bir şeyi gösterip, vehmini tahrik edip kova kova ta damın kenarına gelir. Başı aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi, çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Bir zaman Allah rahmet etsin mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyyub'a gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi, korkuyorum, belki batacağız. Ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Dedi, belki 1000 var. Ona dedim, senede kaç kayık gark olur, batar? Dedi, 1-2 tane. Bazı senede hiç batmaz. Dedim, sene kaç gündür? Dedi, 360 gündür. Dedim, senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Evet, 360 bin ihtimalden bir ihtimal için hayata adım atmaktan korkan bir insan düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım, belki 10 sene daha yaşamam ihtimali vardır. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil, belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla, vasiyet et dedim. Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim, Cenab-ı Hak havf damarını korku damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Cenab-ı Hak korku damarını hayatı muhafaza etmek için, hayatı korumak için vermiş. Hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Havf, korku, 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5-6 ihtimalden bir olsa, ihtiyatkarane bir havf meşru olabilir. Fakat 20-30-40 ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir. İşte ey kardeşlerim, eğer ehli ilhadın dalkavukları sizi korkutmakla kutsi cihad-ı manevinizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara deyiniz, biz Hizbul Kur'an'ız. Kur'an'ın taraftarları, Kur'an'ın talebeleriyiz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun sırrıyla Kur'an'ın kal'asındayız. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede mealen şöyle buyruluyor: şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Sırrıyla Kur'an'ın kal'asındayız. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Binler ihtimalden bir ihtimal ile şu kısa hayat-ı faniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan hayat-ı ebediyemize %100 binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz. Yani bile bile böyle zararlı ahiret zararına bir yola girmeyiz. Ve deyiniz, acaba hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşımız ve o hizmet-i Kutsiye'nin tedbirinde üstadımız ve usta başımız olan Said Nursi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki biz de göreceğiz ve görmek ihtimaliyle telaş edeceğiz? Evet, hiç kimse zarar görmemiş. Bu hayırlı hizmetlerde koşturan, hayatını çürüten, bitiren hiç kimse zarar görmemiş. Hiç kimse bela görmemiş ki biz de görelim ve telaş edelim. Bu kardeşimizin binler uhrevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya hayat içtimaiyesine tesirli bir surette karıştığı halde onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nuru hakikat var. Hakikat nuru var. Eskiden 31 Mart hadisesinde Çendan, gerçi onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti, anlaşıldı ki mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen bin değil binler ihtimalden bir tek ihtimali tehlike korkusuyla bir hazineyi ebediyeyi elimizden kaçırmak sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli deyip ehli dalaletin dalkavuklarının ağzına vurup, yani sözle onları bir nevi tokatlayıp tard etmelisiniz. Hem o dalkavuklara deyiniz ki yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimal ile bir helaket gelse, zerre kadar aklımız varsa, korkup onu bırakıp kaçmayacağız. Çünkü mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki, büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin, gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler, bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar, elbette çok alçaktırlar, merhamete değil, tahkire layıktırlar. Madem hakikat budur, hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur. Hem o canavar vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle kendisini ezdirmeye teşcih eder. Adeta karşıdaki zalimi, üstündeki zalimi şecaatlandırır, efendim cesaretlendirir. Eğer ayağı altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürse, kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Evet, tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Hatta rahmetli Mehmet Akif Ersoy rahimeullah beyefendinin çok güzel bir şiiri var. Acırım tükrüye billahi, tükürsem yüzüne diyor. Yani bazı insaniyeti bozulmuş, canavar, hayvanlaşmış öyle zalimler, öyle katiller, öyle vicdansızlar vardı ki insan tükürse tükrüğü israf olur. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda, zamanda o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin baş papazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini 6 sual soruldu. Ben de o zaman Darul Hikmet ile İslamiye'nin azası idim. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar 6 suallerine 600 kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim, 600 kelime değil, 600 kelime ile değil, 6 kelime ile de değil, hatta bir kelime ile dahi değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün, o merhametsiz yüzüne demiştim. Şimdi diyorum, gerçi değerli kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretleri onların 600 kelime ile cevap istedikleri konuya da mükemmelen cevap vermiştir. Ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek. Tehlike %100 iken hıfz-ı Kur'ani bana kafi geldiği halde, Kur'an'ın muhafazası, Bediüzzaman Hazretleri Hutuvat-ı Sitte isimli küçük bir risalecik basıyor. Ücretsiz dağıtıyor onu topluma. O risalecik İngilizlerin eline geçiyor. Bakıyorlar ki kitaptaki hakikatler İngilizleri mağlup ediyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin ölümüne dair fetva çıkarıyorlar, hüküm çıkarıyorlar. Diyorlar Bediüzzaman görüldüğü yerde öldürülecek. Çünkü bu adam diyorlar bu ülkede olduğu sürece, bu eserler halkın elinde olduğu sürece biz burayı alamayız, buraya fikirlerimizi sokamayız, Kur'an'ı buradan kaldıramayız diyorlar. İşte ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike %100 iken hıfz-ı Kur'ani bana kafi geldiği halde size de %1 ihtimal ile ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette 100 derece daha kafidir. Hem ey kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar, en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En ziyade yaralananlar, askerde kim en çok yaralanır? Siperini bırakıp kaçanlar, kaçarken vurulurlar. Siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar siperinde sebat edenlerdir. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum. Yani de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka sizi bulacaktır. Cuma suresi. Evet, ölümden kaçmak mümkün değil değerli kardeşlerim, ama ölümden sonraki hayat kazanılabilinirse, Rabbimizin rızası kazanılabilinirse ölümden kaçmak gerekmez. Kabrin yüzüne merdane bakmak gerekir. Ne istiyor bu kabir? Ölümden sonraki hayat için ne lazım? İşte bunun levazımatını tedarik etmekle insan ölümden kurtulabilir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ manayı işaretiyle gösteriyor ki firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Çünkü insanın ölüm korkusuyla kaçmasında efendim bir acı, bir ürperti, bir korku vardır. Bu korku bir defa insanı öncelikle öldürür. Daha sonra da ölümün elinden hiç kimse bir yere gitmez ve gitmesi de gerekmez. Çünkü insanın en değerli varlığı ruhudur. Ölüm ruhun Azrail aleyhisselam tarafından emanet olarak alınıp muhafaza edilmesidir. İnsan en değerli varlığının muhafaza edilmesi, korunması hadisesinden korkar mı değerli kardeşlerim? Azrail denilince melekül mevt, ölüm meleği denilince ürperiyor insan. Halbuki bizler en değerli eşyamızı nerelerde saklıyoruz? Güvenli bulduğumuz yerlerde saklıyoruz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından en değerli varlığımız olan bizi, ruhumuzu emaneten almak ve muhafaza etmekle görevli melektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasına muvafık uygun yaşamayı, rızasına ermeyi, iltifatına mazhar olmayı, kabule şayan olmayı hepimize nasip eylesin. Güzel dinimizi en güzel şekilde yaşamayı bizleri muvaffak eylesin. Kur'an'ın, İslam'ın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareket ve tavırlarına tebaiyeti, tabi olmayı, ram olmayı hepimize nasip eylesin. İnşallah bir sonraki programımızda 3. desise-i şeytaniye olan tamah, açgözlülük, doyumsuzluk maddesiyle inşallah sizlerle 3. desise-i şeytaniye tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar başlığıyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
2: sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

yâne. Aşk boyadı beni kâne. Ne akilem, ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi?

gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi.

Gel, gör beni, aşk neyledi? Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Aynı binada doğduk. Siz bilirsiniz ki malumdur, çocuklar hepsi şimdi artık doğum evlerinde doğulur. Bu doğum evlerinde doğulan çocuklar hepsi birbirine benzinir. Hele onlar biri birinden, biri diğerinden seçilmir. Çocuklar hepsi birbirine benziyor. Ama sonralar sifatte değişir, simada değişir. Sonralar insanlara ad koyulur. Birinin adı olur Ali, birinin adı olur Veli, birinin adı olur Kasım ve ilahire. Sonra büyüdükten sonra her bir tahsil, bir yolda bir meslek kazanır. Ondan sonra rütbelere çatır. Mesela tuta orduya gidirse biri albay olur, biri adi bir asker olur. Biri müellim olur, biri mühendis olur ve ilahire. Rütbeler de değişir. Ama insanlık hepsimizde olmalıdır. Aynı binada doğduk. Herkes atsız doğulur. Biz değiliz doğulur. Siz değiliz doğur. Herkes atsız doğuyor. Sonradan ise ona baba, anne ad koyuyor. Önce bir ad. Sonrasa kiminin neçe adı, çini, rütbesi olur. Yalnız doğum evinde herkesin bir adı var. Burada tüm doğanları bebek adlandırırlar. Kapalıdır gözleri, gecesi gündüzü bir, arzusu bir, sözü bir. Diyelim aç, susuzdur yahut da uykusuzdur. Ağlayacak o ancak. Ağlamak onun hele tek birce silahı var. Ağlamakla bildirir arzusunu, sözünü annesine çocuklar. Ağlamak ilk dilidir belki beşeriyetin. Ağlamakla başlayıp alfabesi sanatın, felsefenin, hikmetin. Aynı binada doğduk. Biz her işte bir olduk. Doğduksa da biz bunu o zaman hiç duymadık. Boydan, yüzden hiç türlü seçilip ayrılmadık. Beraber olduk demek. İlk adımız bir bebek. İlk elbisemiz belek, ilk sözümüz ağlamak, ilk gıdamız süt oldu. Sonrakılar bilemem nereden uyduruldu. Adlarımız değişti, kılıf kıyafetimiz, elbisemiz değişti, hep çehremiz değişti, yemeğimiz değişti, dilimiz de değişti. Her işimiz bir iken ya sonradan yaranan bu ayrılık ne işti? 1963 yılda

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

tak-ı zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp tak-ı zaferden geçeriz.

kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin. Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nameyle yürekler dolu versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım, sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum, hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki, ezansız kalacak. Ayasofya'm, Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi, heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle.

Eman el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındırık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma diyordu. İkrime gemiciye peki ne diyeyim diye sordu. Gemici Allah'tan başka ilah yoktur de diyordu. İkrime ise ben ancak bunun için kaçtım diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, sen bu işi yaptın mı diyordu. Yani bu söylediğin ne denli gerçek, ne denli doğrudur diyordu. Ümmü Hakim ise evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı? Bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpte ediyor, ona hayran oluyor, ona yöreliyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halavet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köleyi oracıkta öldürüyordu. Yolculuk sürüyordu. Yolculuk sürürken ilginç bir olay vuku buluyordu. İkrime eşi Ümmü Hakim'le birlikte olmak istiyordu. Ama Ümmü Hakim İkrime'nin hiç beklemediği bir tavır ortaya koyuyordu. Ümmü Hakim sen kafirsin, ben Müslümanım diyor ve böyle bir ilişkinin olamayacağını dile getiriyordu. İkrime şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrime'nin kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrime'nin gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrime sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrime'yi görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrime, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrime, ya Muhammed, beni niye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrime, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrime'nin iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrime, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrime, bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrime de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrime içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım,
onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrime tam bir manevi iklimi terennim ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrime Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu. Bir rivayete göre İkrime Peygamber Efendimiz'in huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtulmuşsun.

sulanırmış nice diken. Yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik, biri çağırdık, biri istedik, biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afu'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Diye yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal için

buzdan kurmuş idin temel, şöhret ile olmaz kemal, evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel, dedin kardeşlerim düzel, kendi bağın oldu gazel, bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet, bütün bildiklerin galat, aşk ile getirmen salat, bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim, bir aynımı açamadım, kanat kurup uçamadım, zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara, dışım iyi, içim yara, yüzüm yok gitmeye pire, yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım, ben bilirim neler gördün, o mecliste yapmam dedin, haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende, ayıp der saklarım canda, avularlar bizi günde, zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden, bize sual soranlardan, geri kaldım erenlerden, burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı, köklerime sular saldı, gönüllü arsasını buldu, mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret, kalemdara şifa sohbet, teveccüh buyursa hazret, bu sözümden kork.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Muhyi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Muhyi can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, kalpleri dalaletten kurtarıp iman ve zikirle dirilten, hayat veren demektir. Araf suresi. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmekte olan o ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, O yüceler yücesine ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin diyerek verdiğimiz sözü tutup tutamayacağımızı denemek için Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yarattı ve bin bir nimetle döşeyip teçhizatlandırdı. Ve yeryüzüne mahiyeti kendince bilinen, bizim için ise gayb olan bir kitapta, yani levh-i mahfuzda yazılı bir zamana kadar da ömür verdi. Hazreti Adem babamızdan bu yana asırlardır insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için takdir ettiği ömür süresince bu dünya yüzünde ağırlanıp imtihana çekiliyor. İbretle bakacak olursak, dünyanın devasa bir kazan gibi dolup dolup boşaldığını görürüz. Bir alemden gelip kainat denizinde yüzen dünya adlı gemide bir süre konaklayıp daha sonra yine bir başka aleme göçüşün adıdır hayat. El-Muhyidir o, hayatı verendir. Anne ve babadan gelen spermin ve iki hücrenin ol emriyle birleşmesinden sonra başlayan muhteşem yaratılış programının ilk perdesi Rahim adlı konakta yaşanır. Er-Rahim olan Allah'ın o merhamet sanağı isminin anne adlı sevgili vücuttaki tecelligahıdır o rahimler. Bir bebeğin doğuşuna tanık olabilmiş şanslılardan iseniz, o doğumu ancak yardımcı olunduğunu, kimsenin, hiç kimsenin gücünün doğum anını ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya almaya gücünün yetmeyeceğini elbette hissedeceksiniz. Alınacak ilk nefesin anne karnındaki üç katmanlı karanlıklar içinden dünya yüzüne çıkıştaki ilk soluğun bile zamanı belirlidir. Zira o ilk nefesle birlikte yeni doğan insancığın hayat takvimi işlemeye başlar. Mürselat suresi. Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı?
onu sağlam bir yerde oturttuk. Belli bir süreye kadar demek ki biçimlendirmişiz. Ne güzel biçimlendireniz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Aziz kardeşlerim, ilk çığlıkla hayat senaryosunun ikinci perdesi açılır. Sahnemiz dünyadır. Bir misafirhane misali ağırlar üzerinde insanoğlunu. Nice imtihanlar, acılar ağartır saçları, büker omuzları. Yeri gelir sevinç ve varlık imtihan aracı olur. Son nefes ile de bu perde kapanır. Üçüncü perde, toprağın ana kucağı gibi insana şefkatle açılmış, serin bağrında açılacaktır. Dünya hayatını Rabbine kavuşmak ve onun rızasına kavuşmak için yarışmakla geçirenlere Yüce Allah hayatları boyunca Muhyi isminin tecellilerini sunar. Rum Suresi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir buyurarak ölü gönülleri diriltecek tek kudretin kendisi olduğunu anlatır biz aciz kullarına. Medeniyetimizde kulaklarını hakikate tıkamış olanlara sağır, kalp gözü körelmiş olanlara, hakikati fark edemeyenlere de kör denilir. Rum Suresi. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarına dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın buyurarak o merhametli Resul'e teselli verilir. Allah Celle Celaluhu'nun gönüllere yağdırdığı rahmet yağmurları vardır. Rahmet yağmurları çorak, kuru bir toprağın dirilişi gibi canlandırır gönülleri. Yüce Yaradan kullarını günah kirlerinden gözyaşları ve tevbelerle arındırır. O muhyi olanın bir rahmet nazarıyla küfür karanlıklarından hidayet nuruna kavuşulur. Sen ey el-muhyi olan Rabbimiz, ey sahibimiz, can verdin, soluk verdin, ömür verdin, yaşattın. Yardım et şu kullarına ömürlerinin son anında. Son anımızda yaşamımız senin için, namazımız senin için diyenlerden olalım. İzin ver Yüce Rabbimiz şu fakir gönüllere ki senin ganiliğinle zengin olsun ve hidayet servetini bulsun. El-Mumit Celle Celaluhu. El-Mumit, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlukuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir. En'am Suresi. O kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Bilir miyiz her gün
ölümü yaşarız da bunun hiç farkında olmayız. Her gece yatağa girerken aslında bir anlamda ölüme yattığımızı hiç düşünmeyiz. Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? İslam ahlakında sabaha hiç çıkmayacakmışçasına bilinçli yatmamız istenir. Hatta mümin vasiyeti yastığın altında olan kişi olarak da tanımlanır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: bir Müslümanın vasiyet etmek istediği bir şey olup da vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Pek çok dostumuzu uykusundan uyanmadan ebedi aleme yorcularız. Yine de unutur, gafletimize döneriz, hem de hiç farkında olmaksızın. En'am suresi. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Zümer Suresi. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için nice ibretler vardır. Yunus Suresi. O hem can veren hem can alandır ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Câsiye Suresi. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kıyamet Suresi. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Ey Rabbimiz, sana bütün kalbimizle inanıyor ve şehadet ediyoruz ki sen varsın ve birsin. Ey Rabbimiz, ölüyü diriltmeye, diriyi öldürmeye kadirsin. Ey Rabbimiz, mahşer gününde bizleri toplayıp hesaba çekecek olan muhakkak sensin. Ne cennet ne cehennem gayemiz değil. Dileyene ver onu. Benim istediğim sensin. Mahrum koma kulunu. Bir kez tebessüm eyle yeter. Kulum diye bak bana diyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, ister cennetine al, İstersen at narına, biz seni dost bildik, dost kahreder mi dostuna? Tevbe Suresi. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır,
ne de bir yardımcı. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bilindiği üzere hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in bir açıklaması, bir tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'in hayata ve yaşayış biçimine intikali. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onu en güzel bir şekilde yaşamış ve bu şekilde yaşamakla ümmetine ve gelecek olan bütün ümmete bir örnek teşkil etmiş. Bu nedenle hadis-i şerifleri çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız ve onlarla amel etmemiz gerekiyor ki bize hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için yol gösteriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok zamanlarda çeşitli konular hakkında bizlere tavsiyede bulunmuş, bizlere emirlerde bulunmuş. Biz ümmetine düşen de onun emirlerini, onun talimatlarını, onun bize tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek. Bunları yerine getirdiğimiz zaman, bunları iyi anladığımız zaman hem dünya hayatımız süslenecek, güzelleşecek, rahat bir hayatımız olacak, hem de ahiret hayatı bizim için güzel olmuş olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu leylete usriye bi, İsra gecesi bana geldi. Ne geldi? Bir melek geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda duruyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe untilika bi ila zemzem. Ben Zemzem'e nakledildim. Oraya doğru geçirildim. Oraya doğru salındım diye buyuruyor. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi olmadan önce biliyorsunuz Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e götürülmesi olayına İsra diyoruz. Yani gece yürüyüşü anlamına gelen yolculuk. Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan da yükseltilmesine Miraç, Uruç deniyor ya, yükselme. Oraya da yükseltilmesine ne diyoruz? Miraç diyoruz. İki olay var. Bir İsra olayı var, bir de Miraç olayı var. İşte Allah-u Teala Habibi kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi İsra yolculuğuna almadan önce bir kısım hazırlıklardan onu geçiriyor. Bir misafir geldiği zaman, geleceği zaman o misafire hürmet göstermek, ihtiram göstermek, onun için güzel hazırlıklar yapmak ona verilen değerin bir göstergesi ve işaretidir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatim denilen, Hicr denilen bölge var biliyorsunuz. Kabe'nin hemen yanında böyle hilal şeklinde böyle bir metre veya bir metreden fazla duvarla örülmüş etrafı açık bir alan var. Oraya Hicr denir, Hatim denir. Hatim bir şeyden kopma, koparılma manasından dolayı bu isim verilmiş. Hicr de ora böyle kısıtlandığı için, böyle bölündüğü için hilal biçiminde bu manalar verilmiş. Buranın Kabe'nin içi olduğu rivayetlerde var. O yüzden insanlar orada böyle namaz kılmaya özen gösterir. Umre için giden kardeşlerimiz veya hac ibadetini yerine getirmek için giden İnsanlar, Müslümanlar orayı görmüşlerdir, bilirler. Oraya girmeye çalışırlar. Her zaman içinde kalabalık bir haldedir. İnsanlar çünkü Kabe'nin içi kabul ettikleri için orayı ne yaparlar? Namaz kılmak için gayret gösterirler. İşte diyor ben orada uyurken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem melekler geliyor ve hatta bir rivayette diyor bunlardan hangisi en hayırlı olan budur. Bunu alın diyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i oradan Zemzem kuyusunun yanına getiriyorlar. Belki şu anda kalabalıktan giden kardeşlerimiz göremiyor olabilirler. Böyle Hacer-ül Esvet'le Hacer-ül Esvet var. Bir de Kabe'nin kapısı var. Babül Mültezem denir. Onun böyle biraz daha böyle 2-3 metre gerisinde yerin altına böyle çizmişlerdir. Böyle bir daire çizmişlerdir. Orası tam Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. Tabii o döneme göre biliniyordu Zemzem kuyusu. Hemen oradaydı. Daha sonraki dönem Zemzem kuyusu altı alınmıştı. Böyle eskiden bundan mesela 15-20 yıl önce umre için veya hac için gidenler bilir. Kabe'ye girdikleri zaman böyle Kabe'nin avlusunun bulunduğu yerin böyle altından girilirdi. Altta kuyu vardı. Kuyu görülürdü. Orada çeşmeler vardı. Abdest alınırdı. Fakat tavaf alanı genişlesin, İnsanlar daha güzel tavaf yapsın diye o kuyuya inme yeri merdivenler kaldırıldı. Bu sefer biliyorsunuz Zemzem'i dışarılara çeşmeler vasıtasıyla vermişler. Oradan alınabiliyor, doldurulabiliyor, içilebiliyor. İşte o zaman Zemzem kuyusu orada, peygamberimizi getiriyorlar Zemzem kuyusunun yanına ve orada peygamberimiz bir ameliyeden geçiyor, bir hazırlıktan geçiyor. Feşuriha an sadri diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim göğsüm yarıldı. Göğsüm açıldı. Rivayetlere göre boğazıyla karnı arasındaki bölge böyle yarılıyor. Sümme gusile bimâ-i zemzem. Sonra zemzem suyuyla yıkandı. Biz şurada şunu da görüyoruz ki bu olayda, demek ki yeryüzündeki, dünyadaki en hayırlı su, en güzel su hangisi? Zemzem suyudur. Çünkü bu kadar değerli olmasaydı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra olayından önce, Miraç olayından önce onun o kalbinin çıkartılması, efendim iç organlarının çıkartılması neyle olmuş? İşte yıkanması zemzemle olmuş. Demek zemzem suyu güzel bir su, kaliteli bir su, mukaddes bir su ki en değerli su ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi bu şekilde çıkarılmış ve yıkanmış. Tabi bildiğiniz gibi peygamberimiz daha önce böyle bir ameliyeyi daha geçirmişti. Ne zaman? Süt anneye verildiği zaman. İkinci olarak da İsra ve Miraç olayından önce aynı şekilde peygamberimiz tekrar böyle bir ameliyeden geçiriliyor. Az önce de kısaca belirttiğimiz gibi Hatim denilen, o Hicr denilen yerde uyurken peygamberimiz uyandırılıyor, kaldırılıyor. Zemzem kuyusunun olduğu bölgeye getiriliyor. Zaten yakın bir mesafe. Orada yarılıyor boğazıyla karnı arasındaki mesafe ve oradan da ne oluyor? Çıkarılıyor kalbi, zemzemle yıkanıyor. Ve diğer bazı rivayetlerde, bu hadisten başka diğer hadislerde böyle altın bir tasın içerisine konulduğu ve altın tasın içerisinde yıkandığı, hikmetin ve imanın oraya güzel bir şekilde yerleştirildiği belirtiliyor. Böyle bir hazırlıktan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç yolculuğuna çıkıyor ki daha önce de hadisleri okumuştuk. Burak isminde bir araca, bir hayvana bindiriliyor ki Burak isminin de böyle yıldırım, şimşekten geldiğini anlatmıştık. Bugüne de şöyle tasarlarsak, böyle kafamızda bir canlandırma da yaparsak, mesela bugün elektrikle çalışan çok hızlı trenler var veya uçaklar var. Ne yapıyor? Kişi ona bindiği zaman çok süratli bir şekilde hızlı trenler var. Hızlı gidiyor ama içinde kişi hiç sarsılmıyor, hiçbir darbe, arbede yaşamıyor. Rahat bir şekilde çok uzun mesafeleri kısa bir şekilde alabiliyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesi ve gelecek nesillere, gelecek insanlara, ta kıyamete kadar gelecek olanlara bir mucizesi, bir anlatımı. Bugün de görüyoruz ki demek ki Allah-u Teala insanlara bir kısım vasıtalar verecek ki Nahl suresinde Allah-u Teala işte diyor, sizin binmeniz için hayvanlar, atlar, katırlar var ettik ve daha sizin bilmeyeceğiniz daha nicelerini diye bize buyuruyor ki demek ki daha çok çok birçok şeyler daha icat edilecek, daha da gelişecek. Biz görürüz veya göremeyiz, onu bilemeyiz. Ama hadis-i şeriflerde gördüğümüz üzere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Mescid-i Haram'da Hatim denilen mevkide uyurken uyandırılıyor, getiriliyor Zemzem kuyusunun yanına. Orada bir ameliyeden geçiriliyor, göğsü yarılıyor, çıkarılıyor, zemzem suyuyla yıkanıyor ve sonra tekrar onlar yerine koyuluyor. Bu şekilde peygamberimizin yolculuğu başlamış oluyor ki peygamberimiz gördüğü mucizeleri, görmüş olduğu karşılaşmaları, ayetleri bizlere anlatıyor. Çünkü İsra suresinde de geçtiği üzere, İsra suresinin birinci ayetinde de geçtiği üzere ne diyor Allah-u Teala? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüştü ve götürmesindeki sebep neydi? Bir kısım ayetleri, işaretleri, güzellikleri, özellikleri ona göstermek için. Kim gördü? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördü. O da gördüklerini bize anlatıyor ve bu anlatmadan bu yolculuğun nasıl olduğu, nasıl geliştiği ve yolculukta neler yaşandı, ne gördü, bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle paylaşıyor ki ümmeti de bundan haberdar olsun. Bunlar daha çok böyle gaybi bilgiler. Gaybi bilgiler böyle güçlü bir imanı gerektirir. Bununla birlikte böyle eski alimler mükaşefe ilmi demişlerdir, keşif ilmi. Yani böyle kişi Kur'an'la iştigal eder, kalbini günahlardan temizler, bedenini pisliklerden temizler, hatalardan temizler ve güzel bir yöne girdiği zaman kalp berraklaşır, billurlaşır. O berrak olan, güzel olan kalp gerçek olan hakikatleri daha güzel anlamaya çalışır ve bu olayları daha güzel kavrar. Mesela işte antenler var değil mi? Mesela çanak antenler var. Ne yapıyorsunuz bu antenleri? Koyuyorsunuz ve uydu vasıtasıyla gelen yayınları siz alabiliyorsunuz. Ama o antenin önünde bir duvar varsa, efendim bir ağaç varsa veya onun sinyalleri almasını engelleyecek bir vasıta, bir araç orada olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Onu alamıyorsunuz. Bu nedenle kalp de ne yapacak? Temiz olacak. Bütün bu aradaki engelleri kaldıracak. Kaldırdığı zaman birçok olayı daha iyi anlar, daha iyi kavrar ve anlaması ve kavraması daha da kolaylaşır. Allah-u Teala böyle selim kalbe sahip olan kullarından bizlere eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yolculuğunu anlatıyor ve biz de bu şekilde nasıl başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Hira, ey Hira sakin ol. Fe innemâ aleyke nebiyyün, senin üzerinde bir peygamber var. Ev sıddîkun, sıddık var veya ev şehidun veya şehitler var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na çıktığı zaman bu şekilde buyuruyor. Biliyorsunuz Hira Dağı diğer adıyla Nur Dağı, Mekke'de bir dağ. Böyle Kabe'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir dağ. Yine az önce de belirttiğimiz gibi gerek umre için gidenler veya gerek hac için gidenler genellikle bu dağda uğrarlar. Bir kısmı vardır işte sağlığı yerinde olan, sıhhati yerinde olan, yürüme kabiliyeti yerinde olanlar da büyük çoğunluğu da bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla o dağa çıkıyorlar. Tabi biraz yüksekte. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman vahiyden önce de, vahiyden sonra da bu dağa çıkmış, gelmiş. Niye? Çünkü Mekke'nin o şirk ortamından uzaklaşmış, o şirke bulaşmış, pisliğe bulaşmış insanların, onların yaşantısından devamlı soyutlanmak istemiş, uzaklaşmak istemiş ve baş başa Rabbisiyle baş başa kalıp düşünme ihtiyacı olduğundan dolayı Hira Dağı'na gelmiş. Bununla birlikte onun sadık eşi Hazreti Hatice validemiz de onun yanına gelip yiyecek getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kolay bir şekilde vasıtalarla oraya gittiğimiz ama yine dağına tırmandığımızda ne kadar yorulduğumuz, o Hira Nur Dağı'na çıkanlar bilir, yoruluyoruz değil mi? İniş çıkış insanı ne kadar yoruyor. Bu şekilde geliyor eşine yiyecek getiriyor. Eşi rahat olması için onun yanına uğruyor ve onu da yine rahatsız etmiyor. Niye buraya geldin, ne yapıyorsun, beni bıraktın, gittin gibi söylenmelerde de bulunmuyor. Onu sıkıntıya da sokmuyor. Ne yapıyor? Geri dönüyor. Onun da sadakati, onun vefakarlığında bu şekilde anlamış oluyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o mağarada, düşünüyor, taşınıyor ve bir de o mağaraya gelenlerin, o dağa çıkanlar bilirler. Şöyle baktığınız zaman bütün Mekke böyle gözünüzün önünde, yani kuş bakışı bakış derler ya, işte o bakışta baktığınız zaman böyle Mekke'yi görürsünüz, Kabe'yi de görürsünüz. Şimdi de böyle aşağı yukarı görüyorsunuz. Tabii yüksek yüksek binalar yapıldığı için eski görünümü o kadar değil. Fakat neticede yine birçok şeyleri görebilirsiniz. Alimler, bilhassa coğrafya ilmini daha iyi bilen alimler Mekke'yi anlatırlarken Mekke'nin etrafında 12 bin tane böyle irili ufaklı dağ ve tepelerin olduğunu belirtiyorlar. Ve şöyle bir olayda naklediyorlar. Hangi tepeye, hangi dağa baksanız böyle Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru böyle meyilli olduklarını, oraya doğru eğilmiş olduklarını görürsünüz diye de böyle bir not bırakmışlar. Böyle saymışlar ve bunu da izlemişler. Oraya çıkanlar da bu hakikati görürler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Mekke'nin fethinden sonra o Hira dağına çıkıyor, Nur dağına çıkıyor. Ve dağ peygamberimizin çıkmasıyla birlikte bir taş veya o dağın bir bölümü titremeye başlıyor. Daha önce de Uhud dağının böyle titrediğini görmüştük. Siyer alimleri şunu söylüyor. Üç dağ var ki diyor, bunlar peygamberimiz çıktığında titremiştir. Uhud dağı, Hira dağı ve Sebir dağı. İşte Hira dağı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında titremiş ve peygamberimiz orada mucizevi olarak ey Hira sakin ol, huzurlu ol, senin üstünde bir nebi var, senin üstünde sıddık var ve senin üzerinde de şehitler var. Peki o şehitler kim? İşte aşere-i mübeşşere dediğimiz insanlar. Said İbni Zeyd diyor ki bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da eniştesidir. O diyor ki ben 9 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ederim. Hatta 10'uncuya da biz Resulullah ile beraberken diyor Hira Dağı'na çıkmıştık ve o dağ titremeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey Hira sakin ol, sükunete er dedi diyor. Ve bu şekilde dağ birdenbire peygamberimizin emrine uyarak sakinleşti. Diyorlar ki onlar kimdir? O da sayıyor Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor. Peki 10. 10'uncuyu da kendisinin olduğunu söylüyor. Bu şekilde aşere-i mübeşşerenin de teyit edilmiş olduğunu belirtiyor. Biz de o 10 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ediyoruz ki gelen hadisler bunu bildiriyor. Ve Hira Dağı da böyle bir durumdan dolayı titriyor. Nebi olduğundan, sıddık olduğundan ve şehitler olduğundan dolayı. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümidiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

يريد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: Mu'minun 39:40 Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
1: Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
0: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar. Mu'minun 93-98 Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki,
1: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
0: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki,
1: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de gir. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satırat ki Kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerinin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için